0: Türk başlarız.
1: Bu boşu mu yarın trafik inspeksiyonu?
0: Tabii ki.